0: Ben de var muzika. Ben sana biliyorum. O şey bu kaya muzika. Yardım onunla mnoga boyunca, mnoga boyunca boyunca da şu.
1: Radyo ananı mı?